0: Yani çok öyle bir sorun oldu. Ne?
1: Çok iyi tamam.
2: Yani hoş geldin. Lütfen sana da bir günaydın.
1: Good night, everyone.